Matur sembah nuwun Mas Galang Petualang. Yungsel Kardi barang matur sembah nuwun. Anika Bu Indah matur sembah nuwun, Bu Sri Purnomo, Bu Rukmini, Bu Nani. Saha menika Bu Riatin niku wangun dalang sing kondang.